0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğine eşlik eden hava durumumuzla yayındayız. İstanbul'da nem oranı %92 ve sıcaklık 23 dereceyken, Ankara'da parçalı bulutlar altında 19 derece hissediyoruz. İzmir ise açık bir gökyüzüyle 25 derece sıcaklığı selamlıyor. Bu nemli gece için yanınıza hafif bir şal alıp İstanbul sahilinde huzur dolu bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gökyüzünün büyüleyici dokusuyla içimizi ısıtan bu bilgilere şimdilik veda ediyorum oğlum. Şehrin ritmini müzikle yakalamaya devam ediyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde kaydedilen 131 olay içerisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda 3 dakika süren yoğunluklar yaşanmaktadır. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasında devam eden çalışmalar ve Baraj Yolu Caddesi üzerindeki onarımlar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Kemerburgaz bağlantı kavşağı, bölgesindeki çalışmaları içeren yol çalışmaları, trafiğin akışını doğrudan etkilemektedir Doğan'ı. Yol yapımlarının neden olduğu bu yoğunluklar, sadece anlık bir aksama değil, aynı zamanda kentsel altyapının modernizasyonu ve güvenliğin sağlanması adına kritik birer süreçtir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi stratejik noktalardaki çalışmaların trafiği etkilemesi, sürücülerin sabrı ve alternatif rotaları önceden planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Altyapı yatırımlarının yarattığı bu geçici zorluklar, uzun vadede toplumsal hareketliliğin güvenli bir zemine oturmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksamalar, kentsel güvenliğin ve modern ulaşım standartlarının sürdürülebilirliği için kaçınılmaz birer adımdır. Planlı rotaların önceden belirlenmesi, hem sürücülerin konforunu korur, hem de trafik akışındaki kaosun minimize edilmesini sağlar. İyi geceler dilerim.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum o. İstanbul'da az bulutlu ve %92 nem oranıyla 22 derece, Ankara'da parçalı bulutlu havada 18 derece, İzmir'de ise açık bir gökyüzü altında 25 derece ölçülüyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir örtü almak konforunuzu artıracaktır. Şehrinizin sakinliğine eşlik edecek bu güzel geceyi keyifle geçirin. Huzur dolu gecenizin tadını çıkarın. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum kendinizi. Bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun çalışma nedeniyle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasında ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle TEM bağlantı yolu üzerindeki 11. çıkış ve Gazhane Caddesi hattında yaşanan yoğunluk, sürücülerin ana arterlerden kaçınarak alternatif güzergahları kullanmasını zorunlu kılıyor. Baraj yolu ve Vatan Caddesi gibi kritik noktalarındaki yol çalışmaları nedeniyle gecikme süreleri artarken güvenli bir sürüş için bölgelerden uzak durulması önem arz ediyor. Bu yoğunluk sadece bireysel ulaşımı aksatmakla kalmayıp acil durum araçlarının geçiş hızını ve güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Şehrin ana damarlarındaki bu tür planlı çalışmaların gece saatlerine kaydırılması, toplumsal hareketliliğin devam ettiği bir metropolde kritik lojistik süreçlerin sekteye uğramasına neden oluyor. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi, sadece zaman tasarrufu değil, trafik yoğunluğunun dağılarak kaza riskinin minimize edilmesi açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu, trafik aksamaları, kentsel planlamanın ulaşım konforu ve kamu güvenliği üzerindeki doğrudan etkisini açıkça göstermektedir. Alternatif güzergahlara yönelmek sadece bireysel zamanı korumak değil, acil durumların yönetimi için de hayati bir alan yaratmaktadır. İyi geceler dilerim.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. İstanbul bugün açık bir gökyüzüyle 22 derece ve %93 nemle oldukça nemli başlıyor. Ankara kapalı bir havada 18 dereceye sahipken İzmir açık gökyüzünde 22 derece ve %56 nem ile çok daha ferah bir sabah sunuyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir yürüyüş yapmak güne taze bir başlangıç sağlayabilir. Gününüzün tadını çıkarın, birazdan güzel parçalarla buluşuyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti, malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk gösteren bölgeler arasında Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışması ve Baraj Yolu Caddesi üzerindeki onarımlar ciddi aksamalara yol açıyor. Vatan Caddesi ile TEM bağlantı yolu hatlarında süregelen çalışmalar nedeniyle bu güzergahlarda alternatif yolları kullanmanız gecikme sürelerini minimize edecektir. Özellikle sabah trafiğinin yoğun olduğu bu saatlerde çalışma bölgelerinden kaçınarak ana arterler üzerinden ilerlemek zaman kaybını önleyecek. Altyapı çalışmaları ve yol onarımları kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir aşamadır. Ancak bu süreçlerin planlamasındaki eksiklikler şehir içi lojistiği doğrudan sekteye uğratmaktadır. Özellikle ana arterlerdeki aksamalar sadece bireysel zaman kaybına değil, ticari araçların teslimat sürelerinin uzamasına ve dolayısıyla ekonomik verimliliğin düşmesine neden olur. Trafiğin yoğun olduğu bu kritik noktalarda geçici yönlendirme tabelalarının yetersizliği, sürücülerin anlık karar verme süreçlerini zorlaştırarak trafik yoğunluğunu beklenmedik noktalara yaymaktadır. Şehir planlamasında öncelikli çözümün, çalışmaların gece saatlerine kaydırılması veya çok daha kapsamlı bir trafik yönetimi senaryosuyla eş zamanlı yürütülmesi olduğunu unutmamalıyız. Kentsel planlamada öncelikli hedef, bireysel konforun ötesinde toplumsal hareketliliğin kesintisiz devam etmesini sağlamaktır. Altyapı çalışmalarının stratejik birer yönetim planı ile yürütülmesi, hem ekonomik verimliliği korur hem de kentsel yaşamın akışını güvenli hale getirir. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk gösteren bölgeler arasında Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışması ve Baraj Yolu Caddesi üzerindeki onarımlar ciddi aksamalara yol açıyor. Vatan Caddesi ile TEM bağlantı yolu hatlarında süregelen çalışmalar nedeniyle bu güzergahlarda alternatif yolları kullanmanız gecikme sürelerini minimize edecektir. Özellikle sabah trafiğinin yoğun olduğu bu saatlerde çalışma bölgelerinden kaçınarak ana arterler üzerinden ilerlemek zaman kaybını önleyecek. Altyapı çalışmaları ve yol onarımları kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir aşamadır. Ancak bu süreçlerin planlamasındaki eksiklikler şehir içi lojistiği doğrudan sekteye uğratmaktadır. Özellikle ana arterlerdeki aksamalar sadece bireysel zaman kaybına değil, ticari araçların teslimat sürelerinin uzamasına ve dolayısıyla ekonomik verimliliğin düşmesine neden olur. Trafiğin yoğun olduğu bu kritik noktalarda geçici yönlendirme tabelalarının yetersizliği, sürücülerin anlık karar verme süreçlerini zorlaştırarak trafik yoğunluğunu beklenmedik noktalara yaymaktadır. Şehir planlamasında öncelikli çözümün, çalışmaların gece saatlerine kaydırılması veya çok daha kapsamlı bir trafik yönetimi senaryosuyla eş zamanlı yürütülmesi olduğunu unutmamalıyız. Kentsel planlamada öncelikli hedef, bireysel konforun ötesinde toplumsal hareketliliğin kesintisiz devam etmesini sağlamaktır. Altyapı çalışmalarının stratejik birer yönetim planı ile yürütülmesi, hem ekonomik verimliliği korur hem de kentsel yaşamın akışını güvenli hale getirir. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bu durum özellikle işe gidiş saatinde önemli bir gecikmeye yol açmaktı. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahları tercih etmek, trafiği daha hızlı aşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca Baraj yolu ve Vatan Caddesi bölgelerindeki çalışmalara karşı dikkatli olunması, akıcı bir ulaşım için kritik önem taşımaktadır. Bu bölgedeki yoğunluk sadece yol çalışmalarından değil, kentsel hareketliliğin odak noktası olması nedeniyle oluşan kronik bir problemdir. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik yükünü dağıtarak hem sürücülerin stres seviyesini düşürür, hem de ulaşım güvenliğini artırır. Planlı altyapı çalışmaları geçici aksaklıklar yaratsa da uzun vadede bölgedeki araç akışını modernize edecek ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturacaktır. Altyapı yenileme çalışmaları bittiğinde bölgedeki trafik hacmi dengelenecek ve ulaşım konforu kalıcı olarak artacaktır. Bu süreçte sabır ve alternatif güzergah takibi toplumsal hareketliliğin kesintisiz devamı için temel şarttır. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği vize muafiyeti için kritik olan son 6 kriteri yerine getirmek adına başlattığı bakanlıklar arası çalışma, diplomatik ilişkilerde yeni bir dönüm noktasıdır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması durumunda, Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğü artacak ve ticaret hacmi Avrupa pazarıyla daha hızlı entegre olacaktır. Ancak vize muafiyeti sadece teknik kriterlerin karşılanmasına değil, aynı zamanda göç yönetimi ve güvenlik standartlarının tam uyumuna bağlıdır. Bu diplomatik hamle, Türkiye'nin Batı ile olan hukuki ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen somut bir adım olarak değerlendirilmektedir. Vize muafiyeti sürecindeki teknik ve diplomatik uyum çabalarından sonra, bugün yargının gündeminde yerel yönetimlerin hukuki sınırları ve idari işleyişi kritik bir sınavdan geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 40 günlük aranın ardından gerçekleşecek ikinci celse, belediye yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki yetki tartışmalarının hukuki boyutunu netleştirecektir. Bu dava, yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarındaki özgürlükleri ve kamu kaynaklarının kullanım üzerindeki denetim standartlarını belirleme açısından büyük önem taşımaktadır. Mahkemenin vereceği kararlar, belediye hizmetlerinin sürekliliği ve idari yönetimin hukuki güvenliği açısından vatandaşın doğrudan haklarını etkileyecek. Yerel yönetimlerin idari sınırlarını belirleyen mahkeme süreçlerinden sonra, bugün Türkiye'nin kolektif hafızasında derin izler bırakan 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 25 yılı değerlendiriyorum. 1999 yılında Marmara bölgesinde gerçekleşen bu 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda Türkiye'nin yapısal dönüşümünü ve afet yönetimi standartlarını kökten değiştiren tarihi bir kırılma noktasıdır. Gölcük merkezli bu felaketin ardından uygulanan denetimler ve değişen inşaat yönetmelikleri, bugün hala şehirlerin güvenliği ve vatandaşların can güvenliği üzerinde doğrudan belirleyici rol oynamaktadır. 2,5 yıl süren bu toplumsal hafıza, afet yönetimi ve yapı güvenliği standartlarında köklü reformların temelini oluşturarak kentsel dayanıklılığın önemini her geçen gün daha net kanıtlamaktadır. Bu tarihsel derslerin bugünkü güvenlik politikalarına entegre edilmesi, sadece geçmişi hatırlatmak değil, geleceği güvence altına almak adına hayati bir sorumluluk. Şimdilik bu kadar Cahilo.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği vize muafiyeti için kritik olan son 6 kriteri yerine getirmek adına başlattığı bakanlıklar arası çalışma, diplomatik ilişkilerde yeni bir dönüm noktasıdır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması durumunda, Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğü artacak ve ticaret hacmi Avrupa pazarıyla daha hızlı entegre olacaktır. Ancak vize muafiyeti sadece teknik kriterlerin karşılanmasına değil, aynı zamanda göç yönetimi ve güvenlik standartlarının tam uyumuna bağlıdır. Bu diplomatik hamle, Türkiye'nin Batı ile olan hukuki ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen somut bir adım olarak değerlendirilmektedir. Vize muafiyeti sürecindeki teknik ve diplomatik uyum çabalarından sonra, bugün yargının gündeminde yerel yönetimlerin hukuki sınırları ve idari işleyişi kritik bir sınavdan geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 40 günlük aranın ardından gerçekleşecek ikinci celse, belediye yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki yetki tartışmalarının hukuki boyutunu netleştirecektir. Bu dava, yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarındaki özgürlükleri ve kamu kaynaklarının kullanım üzerindeki denetim standartlarını belirleme açısından büyük önem taşımaktadır. Mahkemenin vereceği kararlar, belediye hizmetlerinin sürekliliği ve idari yönetimin hukuki güvenliği açısından vatandaşın doğrudan haklarını etkileyecek. Yerel yönetimlerin idari sınırlarını belirleyen mahkeme süreçlerinden sonra, bugün Türkiye'nin kolektif hafızasında derin izler bırakan 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 25 yılı değerlendiriyorum. 1999 yılında Marmara bölgesinde gerçekleşen bu 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda Türkiye'nin yapısal dönüşümünü ve afet yönetimi standartlarını kökten değiştiren tarihi bir kırılma noktasıdır. Gölcük merkezli bu felaketin ardından uygulanan denetimler ve değişen inşaat yönetmelikleri, bugün hala şehirlerin güvenliği ve vatandaşların can güvenliği üzerinde doğrudan belirleyici rol oynamaktadır. 2,5 yıl süren bu toplumsal hafıza, afet yönetimi ve yapı güvenliği standartlarında köklü reformların temelini oluşturarak kentsel dayanıklılığın önemini her geçen gün daha net kanıtlamaktadır. Bu tarihsel derslerin bugünkü güvenlik politikalarına entegre edilmesi, sadece geçmişi hatırlatmak değil, geleceği güvence altına almak adına hayati bir sorumluluk. Şimdilik bu kadar Cairo.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün renkleri şehirlere farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %92 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara parçalı bulutlu gökyüzü altında 18 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise açık gökyüzü ve 22 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek gibi görünüyor. Bu güzel sabahın tadını çıkarırken, İstanbul'da nemli havaya karşı hafif dokunuşlar tercih edebilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle şimdi müziğin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: chair, the glass, the quiet air. Everything stays where it was before. Günaydın. Ons altının 4390 dolar seviyesini aşması, küresel jeopolitik istikrarsızlıklar ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışını somutlaştırıyor. Bu yükselişin Türkiye özelinde gram altının 6760 lira seviyesine ulaşmasıyla sonuçlanması, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve yerel enflasyon baskısının birleştiği noktayı net şekilde gösteriyor. Altın fiyatlarındaki bu keskin artış sadece yatırımcıları değil, takı ve düğün gibi geleneksel harcamalarda bulunan vatandaşların satın alma gücünü doğrudan etkileyerek maliyetleri yukarı çekiyor. Altın fiyatlarındaki bu hızlı ivme, küresel çapta merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejilerindeki değişimlerin ve jeopolitik risk priminin piyasalara doğrudan yansımasıdır. Yerel ekonomide altın sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda enflasyona karşı korunma mekanizması olarak işlev gördüğü için talebinin esnekliği fiyat hareketlerini daha sert kılıyor. Bu durumun yarattığı maliyet artışı, mikro düzeyde hane halkı tasarruflarını etkilerken, makro düzeyde ise reel sektördeki nakit akışını ve ticaret hacmini dönüştüren kritik bir değişken haline gelir. Altın piyasasındaki bu hareketlilik hem küresel yatırım dengelerini, hem de yerel tüketim alışkanlıklarını kökten etkileyen çok katmanlı bir ekonomik tablo çiziyor. Bu dinamikleri ve piyasadaki yansımalarını takip etmek, ekonomik planlamalar için kritik önem arz ediyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde Şile Otoyolu çıkışında 12 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, Mektep Caddesi ve direkt sokak güzergahlarında yoğunluk devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Caddesi ile Güzeltepe arasındaki akışın yavaşlaması nedeniyle alternatif yolların tercih edilmesi kritik önem taşıyor. Şehir genelinde yüzlerce olay kaydedilirken, özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıkların sabah işe gidiş rotalarını doğrudan etkilediği görülüyor. Trafik yoğunluğu sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda şehir içi lojistik ağının verimliliğini doğrudan sekteye uğratan yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Şile Otoyolu gibi kritik arterlerdeki aksamalar, tedarik zinciri ve kamu hizmeti taşıyan araçların hareket kabiliyetini kısıtlayarak ekonomik maliyetleri artırıyor. Bu tür yoğunluklar, sürücülerin stres seviyesini yükseltirken, trafik güvenliği üzerinde de riskli bir baskı oluşturmaktadır. Trafikteki bu kronik aksamalar, sadece bireysel zaman kaybı değil, kentsel hareketliliğin ve ekonomik verimliliğin sürdürülebilirliğini tehdit eden yapısal birer engeldir. Bu durumun yarattığı stres ve güvenlik riskleri karşısında altyapı planlamasının daha bütüncül çözümler sunması büyük önem arz ediyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Günaydın. Sosyal güvenlik sistemindeki yeni düzenleme, özellikle emekli maaşlarının ödeme takvimine uyum konusunda ciddi bir yaptırım barındırıyor. Kontrol tarihinden itibaren 3 ayı aşan gecikmelerde maaşın tamamen kesilmesi, düşük gelirli ve sabit gelirli vatandaşların finansal güvenliğini doğrudan tehdit eden sert bir kısıtlama. Mevcut enflasyonist ortamda nakit akışının kesintiye uğraması, temel gıda ve barınma gibi zorunlu giderlerin karşılanamamasına yol açarak, dar gelirli grupları derin bir ekonomik çaresizliğe sürükleyebilir. Sosyal güvenlik sistemindeki katı yaptırımların yarattığı risklerin ardından, emeklilik planlamasındaki kritik tarih değişikliği ve ekonomik parametrelerin bireysel bütçeler üzerindeki doğrudan etkisini incelemeliyiz. Kasım ayından önce emekli olanların ömür boyu düşük maaş alacak olması, yüksek enflasyon beklentisi altında sabit gelirli bireylerin satın alma gücünün hızla erimesine neden olacaktır. Merkez Bankası'nın tahminlerini güncellemesiyle birlikte, örneğin %40 seviyelerindeki yıllık enflasyonun iç yüzdeye yansıması, bugün alınan düşük bir maaşın önümüzdeki yıl temel gıda ve enerji maliyetleri karşısında yetersiz kalacağı anlamına gelir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal ürün fiyatlarını artırmasıyla birleşen bu durum, erken emeklilik kararı veren vatandaşların reel gelirlerinin her ay daha fazla aşınmasına ve yaşam standartlarının ciddi şekilde düşmesine yol açacak. Sosyal güvenlik sistemindeki bu yapısal dönüşümler, emeklilerin sadece bugünkü yaşam standartlarını değil, gelecek projeksiyonlarını da doğrudan etkileyen kritik bir eşiği temsil ediyor. Ekonomik parametrelerin ve ödeme takvimindeki katı kuralların yarattığı bu riskler, sosyal devletin temel koruma işlevini sorgulatan ciddi birer tablo çiziyor, dur. Bu önemli başlıkları bugünkü yayınımızda derinlemesine ele aldık.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renkleri bugün hepimizi selamlıyor. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 24 derece iken İzmir'de güneşi tam 16 derece daha yüksek hissediyoruz. Ankara ise parçalı bulutlu gökyüzü altında 21 derece ile sakinliğini koruyor. Nem oranları %64 ile %53 arasında değişirken, hafif rüzgarlar şehirlere farklı dokunuşlar katıyor. Bu güzel havada mutlaka dışarı çıkıp derin bir nefes almalısınız. Gökyüzünün bize sunduğu bu eşsiz tabloyla gününüzün ışıldamasını diliyorum o. Şimdilik müziğin tınılarına bırakıyorum sizin o.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: Günaydın. Ankara ile İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren bilet fiyatlarının 9300 Türk lirası seviyesinden 990 Türk lirası değerine yükselmesi, ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artışa işaret ediyor. Bu %6 oranındaki artış, mevcut enflasyon beklentileri artan enerji maliyetlerinin doğrudan bir yansıması olarak görülmeli. Bu fiyat değişimi, özellikle iş amaçlı seyahat edenlerin günlük ulaşım bütçelerini doğrudan etkilerken, demiryolu taşımacılığının erişilebilirliği üzerindeki ekonomik baskıyı somutlaştırmakta. Demiryollarındaki maliyet artışlarının yarattığı ulaşım yükü, otomotiv sektöründeki daralmayla birleştiğinde iç pazardaki hareketliliğin kısıtlandığını açıkça gösteriyor. Otomobil üretiminde yaşanan %11 ile %19 arasındaki sert düşüş, yüksek faiz oranları ve enflasyonun araç fiyatlarının erişilemez noktaya taşıdığının somut bir kanıtıdır. İhracat liderliğinin korunmasına rağmen iç hacimdeki bu kayıp, vatandaşın yeni araç sahibi olma maliyetinin artan kredi yükleri nedeniyle ciddi şekilde zorlaştığını ortaya koymaktadır. Bu durum hem bireysel ulaşım tercihlerini kısıtlamakta hem de otomotiv sanayisinin yerel talepten ziyade küresel pazarlara odaklanmasını zorunlu kılmaktadır. Ulaşım maliyetlerindeki bu artış ve otomotiv sektöründeki daralma, ekonomik çevrimin bireysel hareketliliği kısıtlayan temel dinamikleri açıkça ortaya koymaktadır. Artan giderlerin yarattığı bu baskı, toplumsal mobiliteyi doğrudan etkileyen kritik birer göstergedir. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. Ankara ile İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren bilet fiyatlarının 9300 Türk lirası seviyesinden 990 Türk lirası değerine yükselmesi, ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artışa işaret ediyor. Bu %6 oranındaki artış, mevcut enflasyon beklentileri artan enerji maliyetlerinin doğrudan bir yansıması olarak görülmeli. Bu fiyat değişimi, özellikle iş amaçlı seyahat edenlerin günlük ulaşım bütçelerini doğrudan etkilerken, demiryolu taşımacılığının erişilebilirliği üzerindeki ekonomik baskıyı somutlaştırmakta. Demiryollarındaki maliyet artışlarının yarattığı ulaşım yükü, otomotiv sektöründeki daralmayla birleştiğinde iç pazardaki hareketliliğin kısıtlandığını açıkça gösteriyor. Otomobil üretiminde yaşanan %11 ile %19 arasındaki sert düşüş, yüksek faiz oranları ve enflasyonun araç fiyatlarının erişilemez noktaya taşıdığının somut bir kanıtıdır. İhracat liderliğinin korunmasına rağmen iç hacimdeki bu kayıp, vatandaşın yeni araç sahibi olma maliyetinin artan kredi yükleri nedeniyle ciddi şekilde zorlaştığını ortaya koymaktadır. Bu durum hem bireysel ulaşım tercihlerini kısıtlamakta hem de otomotiv sanayisinin yerel talepten ziyade küresel pazarlara odaklanmasını zorunlu kılmaktadır. Ulaşım maliyetlerindeki bu artış ve otomotiv sektöründeki daralma, ekonomik çevrimin bireysel hareketliliği kısıtlayan temel dinamikleri açıkça ortaya koymaktadır. Artan giderlerin yarattığı bu baskı, toplumsal mobiliteyi doğrudan etkileyen kritik birer göstergedir. Şimdilik bu kadarcaya.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günlerdi. Orta Doğu'daki diplomatik belirsizlik ve savaşın sona ermemesine dair endişeler, küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak altın ve petrol gibi emtia fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gerilim, enerji maliyetlerini artırarak Türkiye'de ithal girdi maliyetlerini yükseltmekte ve gıda ürünleriyle ulaşım maliyetlerinin doğrudan artmasına yol açmakta. Bölgesel istikrarsızlık nedeniyle döviz kurlarındaki oynaklığın artması, Türk lirası bazında perakende fiyat endeksini yukarı çekerek vatandaşın alım gücünü ve hane halkı bütçesini olumsuz etkilemek. Bölgesel çatışmaların yarattığı küresel maliyet artışları ve döviz kuru dalgalanmaları, yerel piyasalardaki tüketici alışkanlıklarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bankacılık sistemindeki dijital işlem detaylarında ortaya çıkan açık, kullanıcıların bakiyelerinden habersiz otomatik çekimler yapılmasına neden olarak kişisel finansal güvenliği tehdit ediyor durar. Bir dakikalık kullanımın daha ücretlendirildiği bu durum, bakiye kontrolü yapmadan işlem gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın farkında olmadan küçük miktarlarda ancak sürekli bir şekilde para kaybetmesine yol açıyor. Bu tür mikro ödemeler ve belirsiz maliyet yapıları, enflasyonist ortamda zaten zorlanan hane halkı bütçesinde doğrudan nakit kaybına ve finansal mağduriyete neden oluyordur. Dijital platformlardaki bu şeffaf olmayan işlem modelleri, finansal okuryazarlığın kritik önemini ve tüketici haklarının korunması adına daha sıkı denetimlerin gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor. Şeffaflık ilkesinden uzaklaşan her uygulama, güvene dayalı ekonomi sisteminde ciddi bir aşınma yaratmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle TEM bağlantı yolu üzerindeki çıkışta 9 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, Refik Saydam ve Gazi Osman Paşa caddeleri üzerinde 4'er dakikalık aksamalar mevcut. Şehir genelinde 189 ciddi olay kaydedilmesi, sürücülerin özellikle Sirkeci Harem Feribot yolu ve Şehit Mustafa Yeşil Caddesi gibi kritik noktalarda alternatif güzergahları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece anıt bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite sorunlarının ve kritik kavşaklardaki yoğun talebin somut bir göstergesidir. Özellikle ana arterlerde yaşanan bu gecikmeler, toplu taşıma ağının destekleyici rolünü ve sürücülerin alternatif rotalara yönlendirilmesi için dijital bilgilendirme sistemlerinin önemini vurguluyor. Bu tür aksamalar hem ekonomik verimliliği olumsuz etkiliyor hem de şehir içi lojistik akışında ciddi birer engel teşkil ediyordur. Trafikteki bu aksamalar, kentsel ulaşım stratejilerinin ne kadar kritik birer halka olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şehir içi lojistik akışının kesintisiz sürmesi için altyapı iyileştirmeleri ve alternatif güzergah planlamaları hayati önem arz ediyor. İyi yolculuklar dilerim oğlum.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günlerde.
1: Okyanuslardaki sualtı sesleri ve insan eliyle üretilen ses silahları arasındaki etkileşim, deniz biyolojisi için kritik bir eşiği temsil ediyor. Yüksek dezibelli yapay, ses dalgalarının balıkların yön bulma ve iletişim mekanizmalarını bozması, ekosistemin dengesini doğrudan tehdit etmektedir. Bu durumun yerel türlerin göç yollarını değiştirmesi ve üreme alanlarından uzaklaşması nedeniyle ciddi bir biyoçeşitlilik kaybına yol açma riski bulunmaktadır. Deniz ekosistemlerindeki akustik kirliliğin yarattığı biyolojik tahribat kadar, Orta Doğu'daki diplomatik hamleler de bölge güvenliği için kritik bir boyut kazanıyor. Gazze Barış Planı kapsamında Jared Kushner'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile pazartesi günü gerçekleştireceği görüşme, Abdi'nin bölgedeki arabuluculuk rolünün derinleştiğini gösteriyor. Hamas ile yürütülen müzakerelerin ardından gerçekleşecek bu temas, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardım koridorlarının genişletilmesi için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Bu görüşme, çatışmanın tırmanmasını engelleyerek, sivil halkın güvenliğini artırma potansiyeline sahip olduğu için küresel siyaset gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu diplomatik temaslarda en kritik nokta sadece anlık bir ateşkes değil, bölgedeki sivil nüfusun temel haklarını güvence altına alan kalıcı bir koruma mekanizmasının kurulup kurulamayacağıdır. Abdi'nin arabuluculuk rolünün bu denli ön plana çıkması, uluslararası hukukun ihlallerini durdurmak ve insani krizin boyutlarını küçültmek adına kritik bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Görüşmenin başarısı, askeri stratejilerin ötesinde, bölgedeki sivil halkın güvenliğini ve yaşam hakkını merkeze alan somut taahhütlerin alınmasına bağlıdır. Sivil halkın güvenliğini merkeze alan bu diplomatik hamlelerin, uluslararası hukukun üstünlüğünü tesis ederek bölgedeki insani dramı dindirmesi en temel beklentidir. Bu görüşmelerin somut taahhütlere dönüşmesi durumunda bölgede kalıcı bir barış ve insani hakların korunması için kritik bir eşik aşılmış olacaktır. Şimdilik bu kadarca.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com Kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: günlerdi. Okyanuslardaki sualtı sesleri ve insan eliyle üretilen ses silahları arasındaki etkileşim, deniz biyolojisi için kritik bir eşiği temsil ediyor. Yüksek dezibelli yapay, ses dalgalarının balıkların yön bulma ve iletişim mekanizmalarını bozması, ekosistemin dengesini doğrudan tehdit etmektedir. Bu durumun yerel türlerin göç yollarını değiştirmesi ve üreme alanlarından uzaklaşması nedeniyle ciddi bir biyoçeşitlilik kaybına yol açma riski bulunmaktadır. Deniz ekosistemlerindeki akustik kirliliğin yarattığı biyolojik tahribat kadar, Orta Doğu'daki diplomatik hamleler de bölge güvenliği için kritik bir boyut kazanıyor. Gazze Barış Planı kapsamında Jared Kushner'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile pazartesi günü gerçekleştireceği görüşme, Abdi'nin bölgedeki arabuluculuk rolünün derinleştiğini gösteriyor. Hamas ile yürütülen müzakerelerin ardından gerçekleşecek bu temas, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardım koridorlarının genişletilmesi için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Bu görüşme, çatışmanın tırmanmasını engelleyerek sivil halkın güvenliğini artırma potansiyeline sahip olduğu için küresel siyaset gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu diplomatik temaslarda en kritik nokta sadece anlık bir ateşkes değil, bölgedeki sivil nüfusun temel haklarını güvence altına alan kalıcı bir koruma mekanizmasının kurulup kurulamayacağıdır. Abdi'nin arabuluculuk rolünün bu denli ön plana çıkması, uluslararası hukukun ihlallerini durdurmak ve insani krizin boyutlarını küçültmek adına kritik bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Görüşmenin başarısı, askeri stratejilerin ötesinde bölgedeki sivil halkın güvenliğini ve yaşam hakkını merkeze alan somut taahhütlerin alınmasına bağlıdır. Sivil halkın güvenliğini merkeze alan bu diplomatik hamlelerin, uluslararası hukukun üstünlüğünü tesis ederek bölgedeki insani dramı dindirmesi en temel beklentidir. Bu görüşmelerin somut taahhütlere dönüşmesi durumunda, bölgede kalıcı bir barış ve insani hakların korunması için kritik bir eşik aşılmış olacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: günlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının bugün mahkeme salonunda görülecek ikinci celsesi, yerel yönetimlerin hukuki süreçlerinin şeffaflığı ve belediye yönetimi üzerindeki idari denetim mekanizmalarının gücünü doğrudan test ediyor. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki yeni duruşma salonuna gerçekleştirilecek bu yargılama, kurumun karar alma süreçlerinin hukuki geçerliliğini teşkilleyeceği için belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından kritik bir önem taşıyor. Mahkemenin vereceği kararlar, yerel yönetimlerin görevlerini icra ederken uymaları gereken sınırları ve kamu yönetimi hukukundaki uygulama standartlarını belirleyerek doğrudan vatandaşın kamu hizmetine erişim haklarını etkileyecektir. Bu yargılama süreci, sadece yerel yönetimlerin idari yetkilerini değil, aynı zamanda mülkiyet hakları ile kamu hizmeti dengesinin hukuk nezdinde nasıl konumlandırıldığını netleştirecektir. Kararın kesinleşmesi, belediyelerin stratejik planlarını yürütürken karşılaşabilecekleri hukuki riskleri minimize eden bir emsal teşkil edecek ve idari kararların denetlenebilirliğini güçlendirecek. Şeffaf bir yargılama süreci, kamu yönetimi standartlarının evrensel hukuk ilkeleriyle uyumunu tezkileyerek demokratik yönetim anlayışına katkı sağlayacak. Yargılama sürecindeki hukuki denetim mekanizmaları, yerel yönetimlerin sadece idari kararlarını değil, aynı zamanda demokratik yönetişimin temel taşı olan hesap verebilirlik ilkesini de test etmektedir. Mahkemenin odaklanacağı mülkiyet hakları ve kamu hizmeti dengesi, bireysel özgürlüklerin korunması ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması arasındaki hassas çizgiyi belirleyecektir. Bu süreçte ortaya çıkacak hukuki standartlar, yerel yönetimlerin gelecekteki projelerinde daha öngörülebilir bir zemin üzerinde hareket etmelerini sağlayarak, kamu güvenliğini ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyecektir. Bu yargılama süreci, yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarını hukuki güvence altına alırken, mülkiyet hakları ile kamu yararı arasındaki dengeyi netleştirecektir. Mahkemenin belirleyeceği standartlar, hem idari şeffaflığı artıracak, hem de belediyelerin stratejik planlamalarında daha güvenli bir hukuk zemini oluşturacaktır. Şimdilik bu kadar cari.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve istasyonlardaki gizli maliyet artışları, özellikle tatil döneminde bireysel ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen kritik bir sorun haline geldi. Yakıt satış noktalarındaki ek kalemlerin fark edilmemesi, sürücülerin planladıkları seyahat bütçelerinin %15 oranında beklenmedik şekilde yükselmesine neden oluyor. Bu durum sadece birer rakam değil. Artan enflasyon ortamında sabit gelirli vatandaşın cebinden çıkan doğrudan nakit kaybı anlamına geliyor. Örneğin 1000 kilometrelik bir yolculukta hesaplanan yakıt maliyetine eklenen bu gizli farklar, ulaşım giderlerini toplam bütçede önemli ölçüde yukarı çekiyor. Akaryakıt maliyetlerindeki görünmez yüklerin üzerine, Türkiye'nin nüfus eşiğini aşmasıyla birlikte yaşanan kitlesel operatör değişim dalgasını ekliyor. Yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyon kişinin numara taşıması ve toplamda 218 milyon 239 bin numarada operatör değişikliği yaşanması, artan fatura maliyetlerine karşı tüketicinin doğrudan bir tepki mekanizmasıdır. Enflasyonist baskı altında sabit kalan gelirlerin korunması amacıyla bireylerin daha uygun maliyetli paketleri arayışına girmesi, telekomünikasyon sektöründeki rekabet dengelerini ve hizmet kalitesi beklentilerini kökten değiştirecek. Bu kitlesel hareketlilik sadece birer rakam değil, yüksek faturaların yarattığı ekonomik yükü hafifletmek isteyen milyonlarca vatandaşın somut maliyet tasarrufu stratejisidir. Telekomünikasyon sektöründeki bu yoğun hareketlilik, tüketicilerin ekonomik darboğaza karşı geliştirdiği somut bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitlesel dönüşüm sadece abonelik değişimi değil, aynı zamanda hizmet sağlayıcıların maliyet politikalarını yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılan güçlü bir pazar sinyalidir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde pırıl pırıl ve güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün. İstanbul'da 26 derece ve %47 nemli hava, çok ferah. Ankara'da rüzgarsız ve sakin 25 derece. İzmir'de ise hafif rüzgar eşliğinde 31 derece sıcaklık bizi bekliyor. Bu güzel havada güneş gözlüklerinizi yanınıza alıp açık havada derin bir nefes çekmeye ne dersiniz? Güneşin enerjisiyle dolup taşan bu harika günün tadını doyasıya çıkarın. Müziğin ritmine bırakıyorum sizi.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası ile üretim ve ihracatı destekleyici yeni önlemleri birleştirmesi sadece teknik birer hamle değil, aynı zamanda piyasada güven tazelemeyi hedefleyen stratejik bir dönüşüm. Yüksek enflasyonun yarattığı belirsizliği azaltmak için likiditeyi kontrollü şekilde yönetmek, Türk lirasının değerini korurken üretim maliyetlerini stabilize etmeyi amaçlamaktadır. Bu dengeleme çabası, özellikle döviz kurundaki dalgalanmaların sanayici üzerindeki baskısını hafifleterek ihracat kapasitesini artırmayı hedeflerken, vatandaş için temel gıda ve enerji kalemlerinde fiyat istikrarı anlamına gelmek. Makroekonomik dengeleri koruma çabalarımız devam ederken, bölgesel iş gücü piyasalarındaki değişimler ve komşu ülkelerdeki refah seviyelerindeki artışlar dikkat çekmektedir. Bulgaristan'da aylık ortalama maaşın 2016 yılının ikinci çeyreğinde 8 puluh bin Türk lirasını aşması, Avrupa Birliği standartlarında iş gücünün değerlenmesini ve bölgesel satın alma gücündeki yükselişi göstermektedir. Bu artış sadece rakamsal bir büyüme değil. Yerel halkın gıda, konut ve hizmet sektörlerindeki maliyet artışlarına karşı korunduğu somut bir ekonomik direnç göstergesi. Bölgesel refah seviyesindeki bu yükseliş, sınır ötesi iş gücü hareketliliğini etkileyebilecek ve bölgesel ekonomi dengelerini yeniden şekillendirecek temel bir değişimdir. Bulgaristan örneği, bölgedeki iş gücü dengelerinin ve satın alma gücünün yeniden şekillenmeye başladığını açıkça gösteriyor. Bu tür ekonomik dönüşümler sadece yerel refahı değil, aynı zamanda sınır ötesi ticaret ve göç dinamiklerini de doğrudan etkileyen yapısal birer değişimdir. Bölgesel rekabetin artması, her ülke için üretim ve istihdam stratejilerini yeniden gözden geçirme zorunluluğunu doğuruyordu. Şimdilik bu kadarcı.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını ve açıklamalarını içeren afişleri kullanması, bölgedeki diplomatik dengeleri sarsan bir hamle olarak öne çıkıyor. Bu stratejik adım, Netanyahu'nun iç kamuoyundaki desteğini artırmak için Türkiye ile olan ilişkileri araçsallaştırdığını gösterirken, iki ülke arasındaki resmi görüşmelerin halk nezdindeki algısını doğrudan etkileyebilir. 27 Ekim tarihindeki genel seçimlere odaklanan bu içerik, bölgesel gerilimlerin yerel siyasi ajandalarla nasıl iç içe geçtiğini somut bir şekilde kanıtlıyor. İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik gerilimler sürerken, Orta Doğu'da güvenlik dengelerini sarsan başka bir gelişme yaşanıyor. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi, İran tarafından fırlatıldığı iddia edilen iki patlayıcı yüklü insansız hava aracının Başbakan Mesrur Barzani'nin ofisine ve Bölgesel Güvenlik Konseyi Başkanı'nın konutuna hedef aldığını bildirdi. Bu saldırı girişimi, bölgedeki aktörler arasındaki güven bunalımını derinleştirirken, sınır ötesi gerilimin doğrudan yerel yönetimlere hedef alarak sivil güvenliği tehdit ettiğini gösterir. İddia edilen bu ürüme, bölgesel güç dengelerinin korunması adına kritik bir güvenlik zafiyetinin işaretidir. İran kaynaklı olduğu iddia edilen bu saldırı girişimi, bölgedeki devlet dışı aktörlerin ve bölgesel güçlerin birbirlerine karşı uyguladığı asimetrik savaş yöntemlerinin ne kadar yaygınlaştığını kanıtlıyor. Hedef alınan noktaların üst düzey siyasi isimlerin çalışma alanları olması, diplomatik iletişimin yerini doğrudan fiziksel tehditlerin aldığını gösteren tehlikeli bir eşiği işaret ediyor. Bu tür saldırılar sadece bölgesel güvenliği sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası hukuk korumak istediği sivilleri ve kamu kurumlarını hedef alarak kolektif bir güvenlik bunalımı yaratıyor. Bu tür asimetrik saldırıların hedefi doğrudan sivil ve siyasi mekanizmalar olduğunda, bölgedeki istikrarsızlık sadece yerel değil, küresel bir güvenlik krizi haline dönüşüyor. Devlet dışı aktörlerin veya bölgesel güçlerin kullandığı bu yöntemler, uluslararası hukukun temel ilkelerini zedeleyerek diplomatik çözüm yollarını tıkıyor ve güvenliğin demokratik standartlardan uzaklaşmasına neden oluyor. Bu tehlikeli tabloya dair kritik veriler ışığında bugünkü yayının sonuna geldik.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü tüm şehirlerinize ayrı birer tablo çiziyor. İstanbul'da hava açık ve 26 derece sıcaklıkta nem %50 olurken, Ankara %44 nem oranıyla daha kuru bir esinti sunuyor. İzmir'de ise güneş tam 31 derece ile parlıyor. Bu güzel havada deniz kenarında uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir gün. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz melodiler yankılanmaya başlıyor.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle eski Edirne asfaltı üzerinde 7 dakika, Mimar Sinan Caddesi ile Ali Fuat Başkil Caddesi arasında ise 6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Düz Kuzey Yan Yolu ve Güleç Sokak çevresinde 5 ila 6 dakikalık aksamalar mevcutken, sürücülerin

stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık ve nem oranı %89 olduğu için hissedilen sıcaklık 36 dereceye çıkıyor. Ankara %43 nem ile 27 derece, İzmir ise 8 saniyede metre rüzgarıyla 31 derece olarak güneşin tadını çıkarıyor. Bu nemli havada serinlemek için akşam saatlerinde sahil kenarında kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Bugün Cahin'ize sunduğum hava tahminlerini şimdilik burada noktalıyorum o. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk gösteren TEM bağlantı yolu ve Yıldız Kavşağı gibi kritik noktalar, özellikle 15 Temmuz Şekiller Köprüsü ve çevre yolu bağlantılarında 10 dakikayı bulan gecikmelere neden oluyor. Gazi Mustafa, Kemal Caddesi ile Altunizade Kavşağı çevresindeki yoğunluklar akışı yavaşlatırken, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve artan araç sayısının yarattığı kronik bir sorundur. Özellikle ana arterlerdeki bu gecikmeler, bireylerin zaman yönetimini zorlaştırırken, toplumsal verimliliği de doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel konfor için değil, trafik yükünün dengeli dağılımı ve daha akıcı bir şehir içi ulaşım ağı için elzemdir. Trafik yönetimindeki bu darboğazlar, kentsel ulaşım stratejilerinin ne kadar acil ve kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Şehir içi ulaşımda dengeli bir akış sağlamak için sadece yol genişletme değil, toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi temel çözüm noktasıdır. Bir süre sonra müzik eşliğinde devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği standartlarına uyum sürecinde Euro bölgesine geçişi, ülke ekonomisinde ciddi bir kur istikrarı ve alım gücü artışı yarattı. İkinci çeyrekte ortalama maaşların 1444 Euro seviyesine ulaşması, yerel halkın döviz bazlı gelir garantisi kazanarak enflasyon karşısında daha dirençli bir pozisyona gelmesini sağlıyor. Bu değişim, sınır ötesi ticaretin kolaylaşması ve Türk lirasındaki değer kaybına karşı çalışanların reel kazançlarının korunması açısından kritik bir ekonomik dönüşümü temsil ediyor. Bulgaristan'ın Euro bölgesine geçişiyle sağlanan ekonomik istikrarın ardından, ulaşım ve enerji teknolojilerindeki devrim niteliğindeki gelişmeler, lojistik maliyetlerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Çin menşeli bu dev maden kamyonu, sadece 25 dakikada %80 şarj kapasitesine ulaşarak ağır sanayide operasyonel duraklama sürelerini minimize etmeyi hedefliyor. Bu teknolojik sıçrama, yüksek yakıt maliyetleri ve sürekli bakım giderleri nedeniyle artan lojistik giderlerini doğrudan düşürerek taşımacılık sektöründe büyük bir verimlilik kazandıracaktır. Özellikle madencilik gibi ağır iş kollarında kullanılan bu araçlar, geleneksel motorların neden olduğu karbon salınımını azaltırken, enerji maliyetlerini uzun vadede sabite çevirerek sanayi üretiminde karlılığı artıracaktır. Bu teknolojik dönüşüm, sanayi üretiminde sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmayıp, sürdürülebilir enerji hedeflerine de kritik bir katkı sunuyor. Karbon ayak izini azaltan bu yenilikçi çözümlerin yaygınlaşması, çevresel standartların küresel ölçekte daha sıkı uygulanmasına zemin hazırlayacaktır. Şimdilik hoşça kalın gayla.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü renklerini birlikte keşfedelim. İstanbul 28 derece sıcaklık ve %100 nemle oldukça bunaltıcı bir hava sunarken, İzmir 31 derece ile adeta parlıyor. Ankara ise 26 derece ve kapalı gökyüzüyle çok daha serin bir atmosferde bizi karşılıyor. Bu nemli havada İstanbul'da hafif bir esinti bulmak için sahil şeridine kaçmaya ne dersiniz? Hava durumunu şöylece noktalıyoruz. Şehirlerin her biri kendi hikayesini gökyüzüne yazıyor. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek o güzel ezgilerin eşliğinde buluşalım. Şimdilik bu kadar Raj.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağında yan yolda yaşanan aksaklıklar yaklaşık 31 dakika gecikmeye yol açıyor. E5 yolu üzerinde Beylerbeyi kavşağı ve TEM bağlantı yolu girişlerinde 18 dakikayı bulan yoğunluklar yaşanırken, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Şehrin ana arterlerindeki bu tıkanıklıklar, akşam saatlerinde ulaşım süresini doğrudan etkileyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel ulaşım sorunlarını değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki kapasite yetersizliklerini ve toplu taşıma entegrasyonunun önemini gözler önüne seriyor. Uyutçu yoğunluklar sadece porçun yoğunluklar siyasi. Kritik kavşaklardaki bu aksamalar, ekonomik verimliliği düşürürken karbon salınımını artırarak çevresel maliyetleri de yükseltmektedir. Kritik kavşaklardaki bu aksam, trafik yönetiminde teknolojik çözümlerin ve alternatif güzergahların etkin kullanımı, metropol yaşamında sürdürülebilir bir mobilite için hayati önem taşımaktadır. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği, sadece trafik akışının yönetimi değil, aynı zamanda çevresel dengelerin korunması ve toplumsal refahın artırılması için hayati bir zorunluluktur. Planlı ulaşım stratejileriyle sağlanacak çözümler, hem karbon ayak izini azaltacak hem de kent yaşam kalitesini doğrudan yukarı çekecektir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Report. İyi akşamlar. Trump'ın Oman'a yönelik sert askeri tehditleri ve İran'ın Katar hava savunma sistemlerine yönelik iddiaları Orta Doğu'da kritik bir güvenlik çıkmazı yaratıyor. İran'ın 3 pilotun serbest bırakılması talebi, bölgedeki çatışmaların hukuki ve diplomatik boyutlarını derinleştirirken, Umman gibi stratejik bir konumdaki ülkenin hedef gösterilmesi bölgesel istikrarsızlığı tetikleyebilir. Bu gerilim, küresel enerji hatlarının güvenliğini doğrudan tehdit ederek uluslararası ticaretin ve sivil uçuş güvenliğinin risk altına girmesine neden olabilir. Umman'ın stratejik konumunun tehdit edilmesi sadece yerel bir gerginlik değil, aynı zamanda küresel deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik doğrudan bir risk teşkil ediyor. İran ve ABD arasındaki bu diplomatik restleşme, bölgedeki aktörleri askeri hareketliliğe zorlayarak uluslararası hukukun koruduğu sivil alanları tehlikeye atabilir. Katar hava savunma sistemlerine yönelik iddialar ise komşu devletler arasındaki güven dengesini sarsarak bölgesel işbirliği mekanizmalarını felç etme potansiyeli taşıyor. Bölgedeki bu askeri gerilim, uluslararası hukukun temel taşı olan sivil güvenliğin korunması ilkesini ciddi şekilde aşındırıyor. Özellikle hava savunma sistemlerinin hedef alınması veya tehdit edilmesi sadece devletler arası bir güç gösterisi değil, aynı zamanda sivil havacılık ve lojistik ağlar üzerinde doğrudan bir baskı aracıdır. Bu tür sert hamleler diplomatik kanalları tıkayarak krizin çözümünü zorlaştırmakta ve bölgeyi uzun vadeli bir güvenlik çıkmazına sürüklemektedir. Bu gerilim, uluslararası hukukun korumakla yükümlü olduğu sivil alanları ve bölgedeki diplomatik dengeleri ciddi şekilde zedelemektedir. Çözümün ancak çok taraflı diyalog ve hukuka uygun askeri kısıtlamalarla mümkün olacağı bir noktadayız. Şimdilik bu kadarca.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve aksaklıklar bugün önemli bir seviyeye ulaştı. Özellikle Çamlıca çıkışı ile İstanbul çevre yolu kesişiminde 20 dakika, Harp Akademileri kavşağı noktasında ise 19 dakika gecikme yaşanıyor. Eş zamanlı olarak Beylerbeyi kavşağı ve Altınizade güzergahlarında yoğunluk sürerken, Ok Meydanı kavşağı çevresinde trafiğin daha kontrollü olduğu görülüyor. Sürücülerin bu bölgelerdeki yoğunluğu önlemek adına alternatif güzergahları kullanmaları büyük önem arz ediyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımı ve hava kirliliği gibi çevresel sorunları da derinleştiriyor. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmelerin artması, toplu taşıma sistemlerinin kapasitesinin yetersiz kaldığını veya trafik yönetim teknolojilerinin güncellenmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, bireysel bir çözüm olsa da sürdürülebilir bir ulaşım politikası için akıllı kavşak sistemleri ve raylı sistemlerin entegrasyonu stratejik öneme sahiptir. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için toplu taşıma odaklı planlamalar ve akıllı trafik yönetim sistemleri, bireysel araç kullanımından kaynaklanan çevresel maliyetleri azaltmada temel taşlardır. Bu teknik dönüşümler hem kamu sağlığını koruyacak hem de kentsel yaşam kalitesini artıracaktır. İyi akşamlar dilerim Moa.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renkleri bugün bizlere çok farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da nem %100 ve sıcaklık 26 derece olurken, Ankara kapalı bir gökyüzü altında 25 derece sıcaklıkla huzur sunuyor. İzmir ise tam 31 dereceyle adeta parlıyor. Bu güzel havada sahil şeridinde uzun bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Doğanın sunduğu bu eşsiz renklerle günün tadını çıkarın. Şimdilik müzikle devam ediyor.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması, sonrası yargı sürecindeki belirsizlik, yerel yönetimlerin hukuki güvenliği açısından kritik bir tartışma başlattı. Özgür Özel'in göstermelik yargılama eleştirisi, mahkeme takviminin şeffaf olmamasının demokratik denetim mekanizmalarını zayıflattığına dair somut birer uyarı niteliği taşıyor. Bu belirsizlik süreci, belediye hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebileceği gibi, siyasi aktörlerin yargı kararlarına olan güvenini de doğrudan sarsan bir hukuki boşluk yaratmaktadır. Yerel yönetimlerdeki hukuki belirsizlik tartışmalarının ardından, odak noktamızı uluslararası diplomasi ve Orta Doğu'daki kritik güç dengelerine çeviriyoruz. Trump'ın özel temsilcisi Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında gerçekleşen Gazze Planı görüşmesi, Aydın'ın bölgedeki yeni yönetim döneminde izleyeceği sert dış politika çizgisini öngörmemize olanak sağlıyor. Bu görüşme, müttefikler arasındaki doğrudan koordinasyonun hızlanması anlamına gelirken, özellikle Gazze'deki insani durum ve çatışmanın sınırları üzerindeki diplomatik baskının artacağını gösteriyor. Bölgedeki aktörlerin bu masada buluşması, uluslararası hukukun uygulanabilirliği ve kalıcı bir ateşkesin mümkün olup olmadığına dair somut birer adım olarak değerlendirilmeli. Menderes Belediyesi'nin yönetiminin muhalefetten iktidara geçmesi, yerel yönetimlerdeki siyasi dengelerin ve hukuki süreçlerin doğrudan idari kontrolü nasıl değiştirdiğini gösteren somut bir örnektir. İlkay Çiçek'in yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılması sonrası Asuman Şen'in seçilmesi, belediye hizmetlerinin sürekliliğinde mülkiyet ve yönetim anlayışının kökten değişeceği anlamına gelir. Bu geçiş yerel yönetimlerdeki hukuki boşlukların siyasi güç dengelerini nasıl hızla etkilediğini ve vatandaşın alacağı hizmetlerin yönetim modelinin değişmesiyle doğrudan şekilleneceğini kanıtlıyor. Menderes Belediyesi'ndeki yönetim değişimi, yerel yönetimlerin idari süreklilik ve hukuki yaptırımlar karşısındaki kırılganlığını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tür geçişler sadece isim değişikliği değil, aynı zamanda hizmet anlayışının ve yerel siyasetin dinamiklerinin kökten dönüşümüne işaret ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün bugün bize sunduğu renkleri birlikte keşfedelim. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %100 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara parçalı bulutlar eşliğinde 23 dereceyle daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 8 metre rüzgar hızıyla 8. derecenin üzerinde, yani 28 derece ile adeta parlıyor. Bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir akşam sizi bekliyor. Gecenin huzurunu tadarken gökyüzünün büyüleyici hikayesine kulak verelim. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Hasan Paşa Set'te aşağı sokak ile Yalıboy Caddesi arasında 5 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken, Dereboyu Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı hatlarında da akış yavaşlıyor. Özellikle Hastal Kavşağı ve Sakıp Sabancı Caddesi bölgelerindeki tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Şehir genelinde %60 oranında ciddi trafik olayı kaydedilmesi, ana arterlerdeki yoğunluğun hareketliliği kısıtladığını gösteriyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite sorunlarının ve kritik kavşaklardaki dar boğazların somut birer yansımasıdır. Özellikle Hastal Kavşağı gibi stratejik noktalardaki tıkanıklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun yetersiz kaldığı bölgelerde bireysel araç kullanımının yarattığı yükü açıkça ortaya koyuyor. Bu tür yoğunlukların süreklilik arz etmesi, sürücülerin sadece alternatif yolları kullanmasını değil,

0: ulaşım altyapısının sürdürülebilir çözümlerle yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor. Kentsel hareketliliğin planlı bir altyapıyla desteklenmesi, hem zaman yönetimi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşımaktadır. Trafikteki bu aksamalar, toplu taşıma odaklı bir ulaşım vizyonunun gerekliliğini her geçen gün daha güçlü şekilde vurguluyor. Şimdilik bu kadar.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Hasan Paşa Set'te aşağı sokak ile Yalıboy Caddesi arasında 5 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken, Dereboyu Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı hatlarında da akış yavaşlıyor. Özellikle Hastal Kavşağı ve Sakıp Sabancı Caddesi bölgelerindeki tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Şehir genelinde %60 oranında ciddi trafik olayı kaydedilmesi, ana arterlerdeki yoğunluğun hareketliliği kısıtladığını gösteriyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite sorunlarının ve kritik kavşaklardaki dar boğazların somut birer yansımasıdır. Özellikle Hastal Kavşağı gibi stratejik noktalardaki tıkanıklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun yetersiz kaldığı bölgelerde bireysel araç kullanımının yarattığı yükü açıkça ortaya koyuyor. Bu tür yoğunlukların süreklilik arz etmesi, sürücülerin sadece alternatif yolları kullanmasını değil, ulaşım altyapısının sürdürülebilir çözümlerle yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılıyor. Kentsel hareketliliğin planlı bir altyapıyla desteklenmesi, hem zaman yönetimi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşımaktadır. Trafikteki bu aksamalar, toplu taşıma odaklı bir ulaşım vizyonunun gerekliliğini her geçen gün daha güçlü şekilde vurguluyor. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta nem %100 seviyesindeyken, Ankara parçalı bulutlu ve 22 derece ile huzurlu bir gece sunuyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla oldukça ılık bir atmosfer oluştururken, her üç şehrimiz de dışarıda keyifli bir yürüyüş için uygun görünüyor. Gökyüzünün bu güzel renkleri eşliğinde, akşamınız huzurla dolsun. Şimdilik dinlenmeye çekiliyoruz, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün serinliği eşliğinde hava durumuna göz atalım no. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %100 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, İzmir'de açık havada 26 derece keyif veriyor. Ankara ise parçalı bulutlu gökyüzü altında 21 derece ile daha sakin bir atmosfer sunuyor. Bu hafif serinlikte dışarı çıkıp temiz havanın tadını çıkarmak için harika bir gece. Gökyüzünün büyüleyici dokusuyla harmanlanan bu güzel hava raporlarını şimdilik burada noktalıyorum da. Şehrin ritmini müziğin akışına bırakalım. Birazdan çok keyifli parçalar dinleyeceğiz.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan. Merkez 4 puan. Temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: Clink.
1: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasındaki güzergahta 7 dakikalık önemli bir gecikme yaşanmaktadır. Dolmabahçe Gazhane Caddesi ve İzzetpaşa Sokak civarındaki dar sokaklarda yaşanan aksamalar trafiği yavaşlatırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları değerlendirmesi, güvenli geçiş için kritik önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğunun özellikle dar sokaklarda ve kısıtlı geçiş noktalarında yoğunlaşması, sadece bireysel ulaşımı aksatmakla kalmayıp, acil durum araçlarının müdahale hızını da doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bu bölgelerdeki alternatif rotaların önceden belirlenmesi, hem sürücülerin stres seviyesini azaltacak, hem de kentsel hareketliliğin genel akışını koruyacak. Şehir içi lojistik planlamasında bu tür düğüm noktalarının tespit edilmesi, toplu taşıma ve bireysel araç trafiğinin dengelenmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Kentsel hareketliliğin sorunsuz işlemesi için bu tür kritik noktaların yönetimi, şehir planlamasının temel taşlarından biridir. Trafiğin akışkanlığını korumak hem bireysel konforu sağlar hem de kamu güvenliğini en üst düzeyde tutar. Şimdilik bu kadar.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasındaki güzergahta 7 dakikalık önemli bir gecikme yaşanmaktadır. Dolmabahçe Gazhane Caddesi ve İzzetpaşa Sokak civarındaki dar sokaklarda yaşanan aksamalar trafiği yavaşlatırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları değerlendirmesi, güvenli geçiş için kritik önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğunun özellikle dar sokaklarda ve kısıtlı geçiş noktalarında yoğunlaşması, sadece bireysel ulaşımı aksatmakla kalmayıp, acil durum araçlarının müdahale hızını da doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bu bölgelerdeki alternatif rotaların önceden belirlenmesi, hem sürücülerin stres seviyesini azaltacak, hem de kentsel hareketliliğin genel akışını koruyacak. Şehir içi lojistik planlamasında bu tür düğüm noktalarının tespit edilmesi, toplu taşıma ve bireysel araç trafiğinin dengelenmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Kentsel hareketliliğin sorunsuz işlemesi için bu tür kritik noktaların yönetimi, şehir planlamasının temel taşlarından biridir. Trafiğin akışkanlığını korumak hem bireysel konforu sağlar hem de kamu güvenliğini en üst düzeyde tutar. Şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. Gökyüzünün sakin huzuruyla sarmalandığı bu saatlerde hava durumunu paylaşmak için buradayım. İstanbul 22 derece ve %100 nemle oldukça nemli geçerken İzmir 24 derece ile geceyi aydınlatıyor. Ankara ise parçalı bulutlu haliyle 20 derece sıcaklık sunuyor. Nem oranı yüksek olan şehirlerde hafif bir nemlendirici etkisi hissedilebilirken rüzgarın neredeyse durduğu başkentte durgun bir hava hakim. Bu güzel gecede açık havada kısa bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Gökyüzünün büyüleyici dokusuyla sarmalandığımız bu özel gecede her şehre ayrı bir huzur diliyorum. Doğanın tınısını dinleyerek sakinliğin tadını çıkarın. Bir süre sonra müzikle buluşmak üzere.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. Gökyüzünün sakin huzuruyla sarmalandığı bu saatlerde hava durumunu paylaşmak için buradayım. İstanbul 22 derece ve %100 nemle oldukça nemli geçerken İzmir 24 dereceyle geceyi aydınlatıyor. Ankara ise parçalı bulutlu haliyle 20 derece sıcaklık sunuyor. Nem oranı yüksek olan şehirlerde hafif bir nemlendirici etkisi hissedilebilirken rüzgarın neredeyse durduğu başkentte durgun bir hava hakim. Bu güzel gecede açık havada kısa bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Gökyüzünün büyüleyici dokusuyla sarmalandığımız bu özel gecede her şehre ayrı bir huzur diliyorum. Doğanın tınısını dinleyerek sakinliğin tadını çıkarın. Bir süre sonra müzikle buluşmak üzere.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve ticari işbirliklerinin stratejik bir aşamaya taşındığını gösteriyor. Bu temas, özellikle savunma sanayi ve enerji projelerinde ortak hareket etme niyetini güçlendirerek yatırım ortamını doğrudan etkileyecek somut kararlara zemin hazırlıyor. İki liderin doğrudan iletişimi, bölgesel güvenliğin sağlanması ve ekonomik koridorların genişletilmesi açısından uluslararası sistemde kritik bir sinyal niteliği taşıyor. Bu diplomatik temasın temelinde yatan en kritik unsur, küresel tedarik zincirlerinde güvenli liman arayışı ve stratejik ortaklıkların çeşitlendirilmesidir. Özellikle savunma teknolojilerindeki yerleşme hamleleriyle İngiltere'nin teknolojik kapasitesinin birleşmesi, her iki ülkenin de jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını artıracak. Bu tür üst düzey görüşmeler sadece ticari hacmi büyütmekle kalmayıp, çok kutuplu dünya düzeninde ülkelerin birbirlerine olan güveni üzerine kurulu yeni ekonomik bloklar oluşturma iradesini simgeliyor. Bu stratejik yakınlaşmanın devamı, sadece iki ülke arasındaki ticari hacmi değil, aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu arasındaki ticaret rotalarının yeniden yapılandırılmasını da tetikleyebilir. İngiltere'nin teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin bölgesel lojistik avantajlarının birleşmesi, küresel ticaretin istikrarsızlaştığı dönemlerde alternatif bir ekonomik koridor oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Bu işbirliği, her iki devletin de çok kutuplu dünya düzeninde kendi diplomatik ve ekonomik ağırlıklarını koruma stratejisinin somut bir parçasıdır. Bu diplomatik hamle, her iki ülkenin de küresel belirsizliklere karşı stratejik derinlik kazanma arayışını açıkça ortaya koymaktadır. İşbirliğinin genişleme potansiyeli, bölgedeki ekonomik dengeleri ve güvenlik mimarisini doğrudan etkileyecek niteliktedir. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Capreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Capreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, Dereboyu Caddesi üzerinde Galatasaray Üniversitesi yolu istikametine doğru 2 dakika süren gecikmeler yaşanıyor. Çobançeşme-Edirne Kapı hattındaki yol çalışmaları ve Vatan Caddesi üzerindeki inşaat faaliyetleri nedeniyle bölgedeki araç akışında aksamalar bekleniyor. Özellikle Ferhatpaşa Caddesi ile Maltepe Çıkmazı arasındaki çalışmalar, alternatif güzergahların önceden planlanmasını zorunlu kılıyor. Bu bölgedeki yoğun aksamalar sadece bireysel sürücülerin konforunu değil, kentsel hareketliliğin genel akışını ve lojistik sürekliliği de doğrudan etkiliyor. Özellikle kritik kavşaklardaki yapısal çalışmaların devam etmesi, trafik yükünün çevre mahallelere yayılmasına ve dolayısıyla bu bölgelerdeki yan yolların da aşırı yoğunluk yaşamasına neden oluyor? Aşırı yoğunluk yaşamasına neden oluyor Dökümart? Trafik yönetimi açısından planlanan bu tür altyapı çalışmaları, modern bir kentin gelişim süreci için zorunlu olsa da alternatif güzergahların, işaretlenmesinin toplumsal huzur ve zaman yönetimi açısından kritik önem taşıdığı unutulmamalıdır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksamalar, kentsel dönüşümün kaçınılmaz maliyetleri arasında yer alıyor. Planlı bir trafik yönetimi ve alternatif güzergahların netleşmesi, hem ulaşım konforunu artıracak hem de bölge halkının günlük yaşam akışını koruyacak. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi geceler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Andy Barnum ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme, bölgesel güvenlik dengeleri ve diplomatik ilişkiler açısından kritik bir kırılma noktasıdır. Bu temaslar, özellikle Orta Doğu'daki istikrarın sağlanması ve ticaret rotalarının güvenliği gibi küresel meselelerden ortak paydada buluşup buluşamayacağını test etmektedir. Liderlerin doğrudan diyalog kurması, kriz anlarında diplomatik kanalların açık tutulmasının önemini vurgularken, Türkiye'nin bölgesel güç olarak konumunu uluslararası arenada tezcillemektedir. Bu görüşmelerin sonucu, ekonomik işbirlikleri ve savunma sanayi projelerinde somut adımlara dönüşerek doğrudan ticaret hacimlerini ve sınır güvenliğini etkileme potansiyeline sahip. Bu üst düzey diplomatik temaslar, sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Batı İttifakı içindeki stratejik önceliklerin yeniden yapılandırılmasını da simgeliyor. Özellikle savunma sanayi ve enerji güvenliği konularında atılacak ortak adımlar, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki jeopolitik dengeleri doğrudan etkileyecektir, engelleri doğrudan etkileyecek. Görüşmelerin neticesinde oluşacak yeni mutabakatlar, Türkiye'nin çok kutuplu dünya düzeninde arabulucu rolünü pekiştirecek ve bölgesel ticaret koridorlarının güvenliğini uluslararası hukuk çerçevesinde teşkilleyecektir. Bu diplomatik zirve, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte stratejik derinliğini uluslararası hukuk ve çok kutuplu diplomasi çerçevesinde teşkilleyen kritik bir eşiktir. Özellikle enerji hatlarının güvenliği ve ticaret rotalarının korunması, ekonomik istikrarı doğrudan etkileyerek Avrupa ile Orta Doğu arasındaki geçiş bölgelerini daha dengeli bir yapıya kavuşturacaktır. Savunma sanayindeki olası işbirlikleri ise teknolojik entegrasyonu artırarak bölgedeki güvenlik mimarisini daha dayanıklı ve öngörülebilir kılacak. Bu diplomatik temaslar, Türkiye'nin stratejik konumu ile küresel güvenlik mimarisi arasındaki bağı güçlendirerek bölgesel istikrarı uluslararası hukuk normları çerçevesinde sağlamlaştırmayı hedeflemektedir. Kurumsal işbirlikleri ve enerji güvenliği odaklı bu adımlar, çok kutuplu dünya düzeninde dengeli bir ticaret ortamı oluşturacaktır. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com